Umar Mac Vizual Radyon Hayastanum. Umar Mac. Dalleri hoş gidecek, kasmes parem parem ve paperen mensem parem.